0: kilik sana tamam bana de, bana da mata seri tatken kal. No, niye böyle? Afiyet edin vata, sağolun, bakımda sana yine uza, bakkin de bir
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.